Aziz Avdo'nun teknikayı valna, şumo yahdo ne Romeo betki, basab ki zinegi şumo komilan mu vofi has. Beş az 200 model asortiment, şumo ro inti zoran. Az model hoi borik, baroi oşkona hoi na çandom kalon, tom model hoi vasei du kameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi şumo, dar olami yahdon ho. Azia Plus. Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона, Радио и Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.
1: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

0: sırlarında. Düştüm yine bak yollarına. Seviyorum seni anlasana.
1: Radyoyu az yapıyoruz.
2: Baro İşuni'den
1: az yapıyoruz.